Bakın, elin kıy, za baklonum biyot baklon, imitiyot barotkay sredin kıy, dikavuyu kıy, dikav, başı par.